gözyaşı çvensin kerefsin her yan. Kucat muhalud nasır isper ya. Şenki estvalı bir gel yan. Şenze holud memin her yan.